Atasik sıvarın ıysın. Nsıvarı ve inurun illim nügezüle de sığavın.